0: 2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Her ne kadar Türkiye gruplardan çıkamayıp daha turnuvanın bitimine bir ay kala sadece 3 maç sonunda elenmiş olsa da daha biz milli takım nasıl Paraguay gibi sıradan bir takıma karşı elenir diye aramızda tartışırken Almanya da bizim çocukları bu konuda yalnız bırakmadı ve son 32 turunda onlar da Paraguay karşısında elendi.
1: Kommt José Canale. Mit dem sechsten für Paraguay gegen Neuer drin. Paraguay steht im Achtelfinale, Deutschland ist ausgeschieden.
0: Almanya'da gitti. Peki şimdi hangi ülke dünya şampiyonu olur? Fransa önüne geleni ilk 4 maçta olduğu gibi ezip geçer mi? Brezilya, Arjantin, İngiltere neler yapar? Messi, Mbappe, Harry Kane, Haaland arasındaki gol krallığı yarışı ne olur? Bugünkü Kozmo Türkçe'de bu sorulara cevaplar arayacağız. Editörümüz ve futbol yorumcumuz Tuncay Özdamar'la beraber Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasıl gidiyor turnuva?
2: Turnuva gerçekten çok heyecanlı gidiyor. Aslında sportif açıdan beklediğimden daha üst düzey futbol oynanıyor turnuvada. İlk başta ben birazcık böyle şüphelenmiştim. Acaba seviyeye 48 takımlı bir turnuvada seviye yükseklere çekilir mi diye. Kötü takımlar öyle söyleyelim. Elendikten sonra, Türkiye'yi kastetmiyorum tabii bu arada. Elendikten sonra turnuvanın kalitesi de yükseldi ve çok heyecanlı maçlar izliyoruz.
0: Ki 2022'deki Katar'daki Dünya Kupası'ndaki futbol o kadar beğenilmemişti ama bu sefer gerçekten 2026 senesinde çok güzel maçlar izliyoruz. Şimdi kötü takımlar elendikten sonra zevk vermeye başladı dedin. O zaman elenen o kötü takımlardan birisine girelim. Türkiye'ye Tuncay ne oldu? Nasıl oldu da Türkiye böyle bir gruptan Avustralya, Paraguay, USA yani Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı üçüncü bile olup çıkamadı, dördüncü oldu.
2: Hepimiz çok şaşırdık tabii bu sonuca. Gerçekten milli takımdan çünkü çok ümitliydik. Seninle yayın da yaptık daha öncesinde, program da yaptık. Pek çok faktör var milli takımın başarısızlığında rol oynayan. Bir kere milli takımın bu çevresi, çerçeve, şartlar, bu genel şartlar çok olumlu değildi. İşte Türkiye'den böyle bandolarla, uçaklarla, askeri görüntülerle gönderilmesi sanki savaşa gider gibi futbolcuların üzerinde büyük bir baskı oluşturulması bence çok negatif bir etken. Çünkü Türk milli takımı iyi oyunculara sahip olsa da dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi değil. Yani Türkiye'ye direkt favori olarak gösterip siz kupayı alıp geleceksiniz demek futbolcuların üzerinde çok gereksiz bir baskı yarattı. Birincisi bu. İkincisi teknik direktör Montella'nın oyuncu seçiminde sorun vardı. Montella'nın turnuvaya götürdüğü oyuncuların bir kısmı kendi takımlarında bile yedek kalıyorlar. Bir kere bu sorun. Hak eden oyuncuların bazıları götürülmedi oraya. Ama esas önemli nokta ve belirleyici olan nokta bence milli takımın oyun sisteminin değişmemiş olması, rakibe göre değişmemiş olması. Yani ileride ufacık bir 1.72'lik Kerem Aktürkoğlu'yla santrfor mevkiinde oynadı milli takım ilk iki maçta ve bunun işe yaramayacağını, orada uzun boylu, fizikli, cüsseli bir oyuncunun gerekli olduğunu herkes söyledi. Biz de böyle söyledik bunu yayında ama Montella ne yazık ki bu inadında ısrar etti ve bu da çok pahalıya mal oldu. Evet. Şimdi görüyoruz diğer takımlardan, mesela İngiltere'den Harry Kane, yani tipik santrfor, uzun boylu, topu alıyor, veriyor, perdeliyor, diğer kendi arkadaşlarına alan açıyor. Böyle bir oyuncuyu milli takıma hazırlamak Montella'nın göreviydi ama yapmadı. Takımda buna uygun iki tane oyuncu vardı. Bir tanesi Deniz Gül, tipik santrfor, genç, henüz tam olgunlaşmamış ama bu role kesinlikle hazırlanabilirdi. İkincisi de eğer Deniz olmuyorsa Barış Alper Yılmaz, fiziki özelliklerinden dolayı oynatılabilirdi, baştan oynatılabilirdi. Maalesef bu yapılmadı ve onun dışında ismi bakılarak forma verildi. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun çok formda olmadığını biliyoruz. Sakatlık yaşadı. Nisan ayından sonra doğru dürüst maç yapmadı. Arda Güler aynı şekilde, son maçı çıkarırsak ilk iki maçta neredeyse sahada hiç görünmedi, etkili değildi. O da sakatlık maçtan yeni çıkmıştı. Yani bu iki oyuncunun baştan büyük görevleri alması, sorumluluk alması bence yanlıştı. Burada bambaşka bir oyun tarzıyla, bambaşka oyuncu seçimiyle Montella hakikaten Dünya Kupası'nda Türkiye'yi en azından bir üst tura çıkarabilirdi. İşte sen de gördün, eğer Türkiye bir üst tura çıkmış olsaydı, gruptan çıkmış olsaydı Almanya'ya karşı oynayacaktı ve Almanya'nın hali de ortada zaten. Hı hı,
0: çok da enteresan bir maç olabilir. Şimdi senin konuşmalarından da anlıyorum, benim görüşüm de öyle. Futbolculardan çok tabiri caizse teknik direktöre yazar bu elenme.
2: Evet, kesinlikle.
0: Çünkü dediğin gibi Kerem ne yapsın çocuk? Yani özellikle Avustralya maçındaki görüntüler gerçekten çok üzücü görüntülerdi. Yani iki tane 1.90 üzerindeki stoperin arasına 1.72'lik bir futbolcuyu koyarsan, ondan sonra orta yapıp oradan bir sonuç beklersen hiçbir şansın yok. Şimdi biliyorsun bu elenmelerden, kaybedilen maçlardan sonra farklı farklı açıklamalar oldu. Futbolculardan da açıklamalar geldi. Hı-hı. Hatta tepki çeken açıklamalar geldi futbolculardan. Fakat sanırım en saygı duyulan, en çok paylaşılan diyalog Arda Güler'le TRT muhabirinin arasında gerçekleşti. Şöyle bir diyalog yaşandı. Onu bir dinleyelim önce seninle istersen.
3: Abi şunu söylemek istiyorum abi, galiba maçtan önce bir şeyler söylemişsiniz. Hani benim üzgün olduğum, işte moralim bozuk olduğu. Ben kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Tüm eleştirileri haklı buluyorum. O yüzden onlar ne dese haklılar, yani öyle bir şey duydum. Onu söylemek istiyorum. Tabii ki bundan sonraki her maç bizim için, kendimizi telafi etmek için, kendimizi tekrardan kanıtlamak için, ülkemizi tekrardan mutlu etmek için bir şans olacak. İnşallah bunu başarabiliriz.
4: O yorumumuz şu anlamdaydı. Hepimiz zaten bunu konuşuyoruz. Eleştiriler seviyenin biraz altına düşünce sizlerin moral bozukluğunu belirtmek istedik biz orada. Seviyesiz eleştiriler gelince burada biz sizi korumak adına yorumlar yaptık. O yüzden demişizdir.
3: Dedikleri şeylerde haklılardı. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz de iyi oynamadık. O yüzden gerçekten oradaki ne deseler haklılar yani. Onlara katılmamız lazım. Çünkü üzgün olup drama yapamayız yani. Kötü oynadık, elendik. O yüzden ne deseler haklılar. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz yani.
0: 21 yaşındaki Arda Güler. İlk defa hayatında Dünya Kupası'na giden Arda Güler, abilerim dediği birçok futbolcunun yaptığı açıklamadan daha soğukkanlı, daha anlayışlı bir açıklama yapıyor ve gerçekten de çok büyük saygı gördüğü bu açıklama. Sen nasıl okuyorsun bunu?
2: Evet, kesinlikle takdire şayan bir açıklama Arda Güler'in açıklaması. Çok zaten içten doğal söylüyor bütün bunları. Abi diye hitap ediyor. Ne kadar tatlı, efendi bir çocuk. Milli takımda her şeyi Arda'dan beklemek, 21 yaşındaki bir çocuktan beklemek, kapasitesi var ama dediğim gibi sakatlıktan yeni çıkmış bu futbolcu için çok büyük bir yüktü ve ilk iki maçta kaldıramadı. Arda ne zaman iyi oynadı? Üzerindeki baskı kalkınca, yani Türk milli takımı elendikten sonra üçüncü maçta, Amerika maçında tabiri caizse döktürdü resmen ve tabii ki bütün yeteneklerini konuşturdu. Yani Arda gibi oyuncuları da sahada kullanırken hangi rolün ona verilmesi gerektiğine de bakılması lazım. Gencecik bir çocuğun sırtına bu yükü yüklersen kaldıramayabilir ve öyle de oldu zaten.
0: O zaman ufak bir teknik analiz istiyorum senden. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri maçı oldu ki çok daha farklı oldu. Çok daha atak bir Türkiye gördük. Çok daha kaleye yaklaşan bir Türkiye gördük. Avustralya ve Paraguay maçlarında en çok da o eleştirilmişti. Şimdi şöyle bir nokta var. Hakan Çalhanoğlu hem Avustralya hem de Paraguay maçında orta sahadaydı ve oyun kurucuydu. Ve oradaki yavaşlık Hakan Çalhanoğlu'ndan dolayı oldu. Yani tabiri caizse deniyor. Al gülüm ver gülüm topları. Sana veriyorum, sen bana ver, ben sana geri vereyim. Hızlı atağa çıkmadı derken ABD maçında Hakan Çalhanoğlu yoktu. Orkun vardı. Orta sahada çok daha farklı, çok daha atak bir milli takım gördük. Ve ondan dolayı Arda'nın tabii farklılıkları daha da ön plana çıktı. Amerika Birleşik Devletleri maçında müthiş bir top oynadı. Bu gerçekten de etkili olmuş olabilir mi? Yani
2: Hakan Çalhanoğlu olmaması
0: ve onun o sakin futbolundan uzaklaşıp birazcık daha atak oynaması Türkiye'de.
2: Ben biraz Hakan'a haksızlık yapılacağını düşünüyorum eğer böyle dersek. Çünkü Türkiye'nin Amerika maçında iyi oynamasının sebebinin bir başlıca sebebi üzerindeki baskının kalkmış olması. Zaten elenmişti takım. Kaybedeceği hiçbir şey yok. Kaybedeceği tek şey var, prestij. Amerika'ya yenip prestij. Amerika'da kendi as takımıyla çıkmadı o gün, açık konuşalım. O yüzden Türkiye'nin Amerika'yı böyle hiç önemi olmayan bir maçta yenmesinin bence çok büyük bir değeri yok, karşılığı yok aslında. Bunu Hakan'a bağlamak çok, nasıl söyleyeyim, adil olmaz. Hakan'la birlikte de hızlı top oynayabilirsin, dikine top oynayabilirsin ama bunun içinde kurgunun, saha içerisindeki kurgunun doğru olması lazım. Hakan da çok iyi uzun toplar atabilen bir adam. İleride senin bir 2 metrelik santrforun olsa Hakan da onlara çok çok rahat top indirebilir mesela. Ama öyle bir şansımız yok da hep böyle işte yan pas, geri pas, kaleciye pas. İşte bunlar olunca maalesef etkili olunmuyor. Yani 2000'lerde bu tiki taka dediğimiz İspanyolların çıkarttığı Barcelona'dan gelen bu futbol, yani çok pas yapma, sürekli pas yapma çok modaydı. Ama artık bunun dönemi geçiyor yavaş yavaş. Mesela Jürgen Klopp'un oynadığı futbol, Liverpool'da oynadığı futbol hiç benzemez buna. Tamamen dikine oynayan, sert, orta sahanın sert oyunculardan oluştuğu bir sistem. Türkiye'nin de buna benzer bir sistem olması lazımdı. Sana bir örnek vereyim. İşte Fransa'nın orta sahasında 6 numara dediğimiz, yani savunmaya dönedik oyuncuları, Chomane ile Rabiot. Şimdi bu iki oyuncunun özelliklerini, ikisi de neredeyse 1.90 boyunda.
0: Aşırı atletik.
2: Atletik, fiziki üstünlük sağlayan adamlar ve yani derler yani izbandut gibi adamlar. Bunlar rakip takımın ataklarını çok rahat kesebilen adamlar. Ayakları da iyi, teknikleri de iyi. Yani Türkiye'nin de bu tip oyunculara yönelmesi lazım. Yani bir takım hiçbir zaman için en iyi oyunculardan oluşmaz Aydın. Bir takımın en iyi rollerden oluşur. Oyunculara vereceğin rollerden oluşur. O yüzden ben mesela Galatasaray'da Okan Buruk'un oynattığı futbolu çok beğeniyorum. Çünkü ileride böyle baskı yapabilen, fiziki üstünlüğü olan oyuncuları oynatıyor. Hızlı oyuncuları oynatıyor. Mesela Osimhen, Barış gibi böyle hızlı atletik oyuncularla oynuyor sürekli.
0: Şimdi en büyük tartışma noktası artık Türkiye milli takımı ile ilgili teknik direktör ve kimi futbolcuların bundan sonra milli takımdaki kariyerlerini devam edip etmeyeceği sorusu. Şimdi bununla ilgili farklı farklı fikirler geliyor ama buna kim karar verecek? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın özellikle bu konuyla ilgili bir karar vermesi lazım. Hacı Osmanoğlu'nun. Onun bir açıklaması vardı, onu bir dinleyelim seninle istersen.
5: Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar.

0: değiliz. Yani şu açıklama gerçekten çok garip bir açıklama. Zaten kendinin üslubu, tarzı kesinlikle bir futbol federasyonunun gerektirdiği ciddiyeti yansıtmayan bir üslup. Hacı Osmanoğlu gerçekten Türkiye'nin futbol federasyonunun başına gelmiş olması Türkiye için büyük bir şanssızlık diyorum ben. Çünkü sadece işte futbolcuları koruruz, teknik direktörü kovdurmayız, ben gitmem diyerek olmaz bu işler. Türkiye çok iyi bir jenerasyonla Dünya Kupası'na gitti. İlk turda elendi. Hem de bile Fransa'ya, Brezilya'ya, İngiltere'ye falan karşı oynamadan elendi. Ve bunun bir yaptırımının olması lazım. Bu da nereden başlar? Yani burada kusura bakmasın, bazı oyuncularla yolları tabii ki ayırabilirsin. Yaşlı oyuncularla veya işte artık bir sonraki turnuvayı düşünerek, işte o zaman gelecek, o zaman daha da performansı düşecek diye ayırabilirsin yollarını. Yeni isimlere de yer verebilirsin ama burada esas gitmesi gereken iki isim var bence. Bir tanesi Montella. Yani başarılı olamadı. Şu gruptan çıkarması lazımdı Türkiye'yi. İkincisi de Hacı Osmanoğlu'nun kendisi. Yeniden yapılanmaya gitmek lazım. Yeniden yapılanmaya giderken de herkesin, Türkiye'deki her futbol seyircisinin saygı duyacağı isimlerin oraya gelmesi lazım. Konuşmasına, tarzına, oturmasına, kalkmasına dikkat eden federasyon başkanı istiyor halk. Ve bu maalesef Hacı Osmanoğlu'nda yok. Ve her şeyden önemlisi şu anda imajı, saygınlığı yerlerde olan milli takımın tekrar saygınlık kazanması, imaj kazanması için yeni bir dönem başlatılabilir.
1: Şimdi Paraguay'a elenen sadece Türkiye olmadı ki Paraguay maçıydı. Türkiye'nin elenmesini garantileştiren Paraguay yenilmemiz yüzünden zaten elenmiştik Dünya Kupası'ndan. Aynı Paraguay geldi Almanya'yı da eledi. Tuncay, ne oldu, nasıl oldu Almanya Paraguay'a elendi?
0: Şimdi Almanya kendisini birazcık dev aynasında gören bir takım. 4 kere dünya şampiyonu olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Futbol ülkesi, hafta sonlarında futbol stadyumları dolup taşıyor, bilet bulamazsın. İkincilik maçlarında bile 50 bin kişi gidiyordu Schalke'de mesela, Gelsenkirchen'de. Almanya böyle bir ülke ama Almanya'nın şu andaki futbolcu kadrosu, futbolcu grubu Dünya Kupası'nda çok büyük bir rol oynamak için yeterli değil. Kalitesi yetmiyor. Çünkü Almanya'nın kadrosunun büyük çoğunluğu vasat oyunculardan oluşuyor. Yani örnek veriyorum, dün Senegal'in sol bekinde Galatasaray'da oynayan Jakobs oynadı. Ve Almanya'nın sol bekinde Brown vardı. Frankfurtlu oyuncu. Yani Jakobs kesinlikle Brown'dan çok çok daha iyi bir oyuncu. Almanya'da doğmuş, Köln'de doğmuş, büyümüş bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani Almanya'nın kalitesi düşük, futbolcu kalitesi. Bunun yanında bir de Almanya'nın dünya klasına yaklaşabilecek, en üst seviyeye geçebilecek oyuncuları çok formsuz. Bunlar kim? Florian Wirtz, Liverpool'da oynuyor. İkincisi Muziala, uzun bir sakatlıktan çıktı, kendini bulamadı henüz. Üçüncüsü de her şeye rağmen Sané. Yani yetenek açısından bu üç oyuncu dünya klasında oyuncular olabilir ama bunlar da çok formda değildi. Geriye de kimse kalmıyor. Ama yani Nagelsmann'ın yaptığı büyük hatalar da var. İşte Kimmich gibi çok ağır bir oyuncuyu sağ bek oynatıyor. Hücuma çıktıklarında Kimmich orta sahaya geçiyor. Sağ kanatta Sané tek başına kalıyor. Karşısında 3 kişi var. Geçemiyor. Yani tamamen yanlış kurgulanmış bir Alman milli takımından bahsediyoruz. Ve elenmesi de aslında hiç sürpriz olmadı. Çünkü ben çok ilginç bir şey okudum. Maçtan önce futbol yorumcusunun bir tanesi, Alman futbol yorumcusunun biri şey dedi. Yani önemli olan dedi Ballbesitz. Yani topa hakim olmak, gerisi kendiliğinden gelir. Ya kardeşim, Türkiye maçında Türkiye %80 topla oynamayla maçı bitirdi ve bir gol atamadı.
1: Aynen öyle.
0: Yani yorumcular da birazcık böyle zırvaladı Almanya'da açıkçası.
1: Şimdi senden de anladığım ve benim de gördüğüm Almanya milli takımı o eski bildiğimiz gücünde değil ve teknik direktör Nagelsmann da aynen bunu söylüyor zaten.
2: Ich glaube, es wäre jetzt vermessen, wenn wir nach dem dritten quasi Ausscheiden in einem großen Turnier sagen, wir sind gehören noch zur Weltspitze. Das tun wir einfach nicht.
0: Değiller tabii ki. Yani düşün, son 3 Dünya Kupası'nda Almanya 2 kere grup aşamasında elendi, gruplardan çıkamadı. Bir kere de son 32'ye kaldı.
1: Yani son 16'ya giremedi. Son 3 Dünya Kupası'nda son 16'ya giremedi Almanya.
0: Evet. Yani bunu Ekvator da yapıyor zaten.
1: Aynen. Peki Almanya'da bir teknik direktör değişikliği bekliyor musun?
0: Almanya'da olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çünkü Almanya'da isimler çok çabuk değiştirilmez. Bu politikada da böyle, futbolda da böyle. Nagelsmann tabii ki çok parlak bir teknik direktör. 28 yaşında başladı. Şu anda 38 yaşında bildiğim kadarıyla. Yani

0: Nagisman futboldan anlamıyor diye bir şey yok ortada. Ama Nagisman'ın bu turnuvadan aynı Türkiye'de olduğu gibi Nagisman'ın da koltuğunu bırakması lazım. Çünkü Almanya'da da yeniden bir yapılanmaya gidilmesi lazım. Çünkü görüyorsun olmuyor. Bu da Nagelsmann'ın görevini bırakmasını gerektirir.
1: Şimdi turnuvada kalan diğer takımlara bir gelelim. İlk sorum tabii ki benim de baştan beri favori gösterdiğim Fransa hakkında. Tuncay, Fransa 4 maçta 13 gol attı.
0: Evet.
1: Fransa şimdi koşa koşa geliyor. Sence Fransa'ya karşı rakip olacak bir takım var mı bu kupada?
0: Şu anda görünmüyor.
1: Değil mi?
0: Şu anda görünmüyor ama ben baştan beri söylüyorum. Turnuvada iki taktik uzmanı var. Almanlar taktik fokus derler ya, tilki. Birisi Tuchel, Thomas Tuchel İngiltere'nin başında, bir tanesi de Ancelotti Brezilya'nın başında. Bu iki adamın özellikleri tabii futbolu çok iyi okumaları ve rakibe göre önlem alabilmeleri. Bence Fransa'yı İngiltere'yi Brezilya durdurabilir hakikaten.
1: O zaman ben de hemen bir Arjantin'e gireyim. Çünkü Arjantin'de gözlerimizin önünde bir Messi faktörü, evet, var. 6 gol attı 4 maçta. Toplamda 19 gola ulaştı Dünya Kupalarında ve
0: rekor.
1: Rekor, şu anda rekor. 18'de hemen zaten Mbappe onu takip ediyor. Ve Messi'nin yanında canını dişine takarak koşan, mücadele eden bir 10 kişi var. Sen ne dersin Arjantin'in şansı hakkında?
0: Şimdi Arjantin çok tuhaf bir takım. Şöyle, Messi bazen 5 dakika, 10 dakika sahada yürüyor. Diğer arkadaşlar onun yerine koşuyor. Başını öne eğdiği zaman kimse pas vermiyor ona. Başını kaldırdığı zaman ha arkadaşlar ben hazırım, bana pas verin diye. Ama tabii şöyle bir şey var. Arjantin'in Messi'nin dışında kalan oyuncuları da bile sıradan oyuncular değil. İşte Liverpool'da oynuyor, Atletico Madrid'de oynuyorlar, ne bileyim Manchester United'da oynuyor, Inter'de oynuyor veya Aston Villa'da oynuyor kaleci. İşte Avrupa Kupası'nı aldılar bu sene. Yani sıradan oyuncular değil onlar ama Arjantin Messi'ye çok bağlı. Yani Messi'nin başına bir şey gelse veya Messi'ye önlem alınabilse, ki çok zor bu, Arjantin'i durdurmak kolay olabilir. Ben Arjantin'i çok şanslı görmüyorum açıkçası. Bütün futbolcular işte 4 sene öncesine göre birazcık daha yaşlandılar. Kadroları neredeyse aynı kaldı. Yani Arjantin'in şansını ben nispeten daha az görüyorum.
1: Şimdi az önce de bahsettik, bir gol krallığı yarışması var. Hiçbir Dünya Kupası'nda bu kadar heyecanlı olmamıştı. Tabii ki Miroslav Klose'nin yani kırılması zor denilen 16 golünlük rekoru bu turnuva içerisinde kırıldı. Önce Messi tarafından, sonra Mbappe tarafından. Messi'nin şu anda 19 golü var. Mbappe'nin toplamda 18 golü var. İkisi de 6'şar gol attılar. İlk 4 maçta şimdi diğer forvetlere bakıyoruz. Haaland geliyor koşa koşa, daha kendisi genç. Kane'i görüyoruz ki Kane, evet, dün akşam İngiltere'yi kurtardı. Bu starların performansını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Evet, bu starlar aslında kendisinden beklenen performansı hakikaten gösteriyorlar. Özellikle Harry Kane İngiltere için tek başına maçı kurtaran adam gibi. Mbappe'nin sağında solunda ona benzeyen aynı stilde birçok oyuncu var. Ama o da çok büyük sorumluluk alan ve gollerini atan bir oyuncu. Haaland aynı şekilde golünü atıyor. Dolayısıyla buradan çıkarılabilecek ders Türkiye açısından: peki biz neden böyle tipik bir uzun boylu cüsseli bir santrfor takıma katmadık? Neden böyle bir oyuncu yetiştirmedik? Bu sorunun cevabının verilmesi lazım. Çünkü senin A planın işlemediği zaman B planının devreye girmesi lazım. Bu bakımdan Türkiye maalesef sınıfta kaldı. Montella sınıfta kaldı. Bu starların bu kadar Dünya Kupası'na damga vuracağını ben şahsen tahmin etmiyordum. Çünkü genelde beklentilerin altında kalır çoğu. Çünkü üzerlerinde çok büyük bir sorumluluk vardır, yük vardır. Onu kaldıramaz bazıları ama hiç takmıyorlar. Atıyorlar gollerini.
1: Turnuvadaki atmosferi nasıl buluyorsun?
0: Oynanan futbolun kalitesi gittikçe yukarı çıkıyor ve buna bağlı olarak seyirciler de çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Burada tek hoşuma gitmeyen şey su molası.
1: Evet.
0: Bu kadar gereksiz bir şey olamaz. Bazı takımları tempodan düşürüyor, ritimden çıkıyorlar ve bu su molalarının devamında çoğu takım eski çizgisini bulamıyor saha içerisinde. Tabii bu su molalarının neden verildiğini biliyoruz. Amerikan şirketleri, televizyonları reklam parası kazanacak orada.
1: Şimdi son sorum. Favorin hakkında, favorin ya da favorilerin değişti mi, kupayı kim kaldırır?
0: Favorilerim değişmedi. Favorilerim Fransa'nın yanında hala Brezilya ve İngiltere. biraz önce söyledim. İkisinin de çok iyi teknik direktörleri var. Futbolcuları da var. Yeterince kadroda yaratıcı oyuncuları var. Hızlı oyuncuları var. İri yarı cüsseli oyuncuları var orta sahada. Mesela İngiltere'ye baktığın zaman böyle Declan Rice'ı, Anderson'ı gördüğün zaman diyorsun modern futbolun oyuncuları bunlar zaten. Fransa'daki oyuncu yapısına da çok benziyor İngiltere. Brezilya aynı şekilde. Teknikten çok fiziki üstünlük kuran oyunculara yönelmişler hepsi. Buradan gerçekten bu üç takım arasından bir dünya şampiyonu çıkacak diyorum. Tabii ki insanın gönlünde şöyle şeyler yatıyor. Diyor ki ya hep aynı takımlar mı şampiyon olacak abi, bir de başka bir takım şampiyon olsun. Ama işte bu dilekle gerçeklik arasında bir fark var. Belki Norveç bir şeyler yapabilir gibi duruyor ama çok zor, çok zor.
1: O zaman... Ben de söyleyeyim fikrimi. Açık ara ilk favorim Fransa diyorum. Ondan sonra bende ama farklı iki takım geliyor.
0: Birisi, çok merak ettim şimdi.
1: Birisi İspanya, diğeri de Arjantin. O yüzden bakacağız.
0: Futbol bu. Ne olacağı belli olmaz.
1: Editörümüz Tuncay Özdamar'la 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar yaşananları, Türkiye'nin ve Almanya'nın elenmesini, Fransa'nın ezici üstünlüğü ve kupadaki favorileri konuştuk. Çok teşekkürler Tuncay.
0: Rica ederim Aydın.
1: Dünya Kupası heyecanı 19 Temmuz'a final akşamına kadar devam edecek. Biz de sizler için takip edeceğiz. Siz de bizi takip etmeye, yayınlarımızı dinlemeye ve paylaşmaya devam edin. ARD Sounds üzerinden bütün bölümlerimizi dinleyebilir. Facebook'taki Kozmo Türkçe hesabımıza abone olarak orada daha birçok farklı habere ulaşabilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.